0: cuña cara y la vende salvadas, amigo, como se se suya, veía respetar y yo apuestaba ya farrea mi ella, esta mi chimilla, ve. Ya tú no miras para otro lado, ya farrea mi ella, yo la vende justicia, pero pues, pero vi. Ve y cuando a otro día la añade permiso, ahora has amigo, coña, se da mujerita.
1: Ay, cuatro, amigo, ay, ya, ay, con el comisario, ja. Ya tú, ya, tú la una música, mira, ya, o, pa, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,